Yaşikala yaşti rabash. Ye yarashikala. Yerebeshikala bakata.